Efendim her zamanki gibi yeni kalkmış dinleyicilerimize günaydınlar diliyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar ve direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

Efendim, geçen hafta fazla sesimiz çıkmamıştı ama bu hafta nedense bir şekilde dedim sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz. Dijital olarak olan bazı değişikliklerden dolayı halen de zorlanıyorum. Kulaklıklarımdaki yankılar ve seslenmelerle sizlerle sohbet etmeye çalışıyorum. Viyana'mız, güzel Viyana'mız, biliyorsunuz uluslararası sıralamalarda halen ve halen yaşam kalitesi araştırmalarında, daha doğrusu üst sıralarda Viyana yer almakta. Bu tüm yapılan değerlendirmelerde genellikle şu kriterler ön plana çıkıyor. Daha doğrusu tamamıyla şu kriterlere bakıyorlar. Öncelikle sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı, güvenlik, çevre, kültür, ulaşım, konut koşulları. Diyeceksiniz ki bunu yapan uluslararası araştırmalarda öncelikle kimler? Örneğin benim bulduğum Economist, Intelligent, Unite ve Mercer gibi kurumların yaşam kalitesi araştırmalarında Viyana'mız uzun yıllardır gerçekten dünyanın en üst sıralarındaki şehirlerden biri olarak gösterilmiş.

Viyana'mız efendim sadece tarihi binaları ve müzik kültürüyle değil, günlük yaşam kalitesiyle de dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Güçlü, özellikle de güçlü toplum taşıma sistemi, yeşil alanları, sosyal konut modeli biliyorsunuz, güvenliği. Öyle diyelim ve tabii ki kültürel zenginliği Viyana'yı birçok insan için yaşanabilir bir şehir haline getiriyor. Ancak bugün ancak diyoruz ancak artan konut fiyatları bildiğiniz gibi ulaşım maliyetleri artan ve şehir yaşamının getirdiği yeni sorunlar da geleceğin bence çok ama çok önemli konuları arasında.

Evet, dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri dedik Viyana'mız. Peki bugün hangi sorunlarla karşı karşıya diye biraz sohbet etmeye çalışacağız. Bu arada da epey bir sesim gene arka fonda çıkmadı ama müziklerimize de yetişemezken canlı yayında oluyor öyle şeyler tabii ki. Ama teknik sorunları çözmüş gibiyim. Sağ olsun arkadaşlar, onların yazdığı şekilde bir şekilde yolumuzu aldık gittik, ellerine sağlık. Efendim, Viyana'mızın güçlü tarafları öncelikle ilk sırada ulaşım. Araba olmadan yaşam mümkün bu şehirde. Yani Viyana'nın en büyük avantajlarından biri toplu taşıma kültürü. Yine U-Bahn, tramvay ve otobüs ağı şehrin her bölgesine ulaşıyor biliyorsunuz. İnsanlar işte işinden işe, okula ve evine giderken, işten eve öyle diyelim, okula ve günlük ihtiyaçlarını çoğunlukla toplu taşımayla giderebiliyorlar. Şehir planlamasında yayalara bisikletli ve toplu taşıma kullanan insanlar gerçekten çevremize baktığımız zaman ne kadar önem verildiğini de görüyoruz. Bunu da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Ancak dedi ki bugün ancaklarımız çok. Ancaklar kelimelerin arasına girdiği zaman bir şeyler de gözden kaçmış oluyor. Son yıllarda efendim bildiğimiz gibi bilet fiyatlarının, yani bu dönem aslında son yıllar derken bu dönem bilet fiyatlarının artması, bazı hatlarda bakım çalışmalarının sürmesi, ben de bu bakım çalışmalarına dahil olaraktan bayağı uzun bir mesafe saat olaraktan sizleri buraya geçen hafta mesela son dakika yetişebilmiştim. Ve yaz dönemi olsa da bir sorun daha var. Yoğun saatlerdeki kalabalıklar U-Bahn'larda, tramvaylarda ve otobüste. Bunları da söylemeden geçemiyoruz. Yani Viyana'nın toplu taşıma sistemi hala ve hala dünyanın örnek sistemlerinden biri olarak görülüyor. Ancak dedik ya, ancaklarımız çok bugün. Artan maliyetler ve fiyat tartışmaları şehirde önemli bir gündem oluşturuyor.

Viyana'mız dedik, birazcık da Viyana'mızdan farklı yönlerden, olanlardan, bildiğimizden, bilmediklerimizden konuşmaya çalışacağız. Viyana modelinin gücü ve yeni sorunları diyebiliriz, değil mi? Öncelikle konut. Viyana yıllardır sosyal konut modeliyle tanınıyor, biliyorsunuz. Güçlü tarafları, oradan mı başlasak diye düşünüyorum. Güçlü taraflarına baktığımız zaman çok sayıda uygun fiyatlı belediye ve sosyal konut bulunması. Farklı gelir gruplarının aynı mahallelerde mesela yaşayabilmesi. Konutun sadece yatırım değil, sosyal bir ihtiyaç olarak görülmesi Viyana'mızda. Bunlar Viyana modelinin güçlü yanlarıydı. Peki yeni sorunlar ne derseniz, işte ancak dedik ya, ancak bugün yeni konut ihtiyacı gitgide artıyor efendim. Kiralar özellikle özel piyasada almış başını gidiyor. Yani yükseldikçe yükseliyor. Ve gençlerimiz ve yeni gelenler kendilerine uygun ev bulmakta gerçekten zorlanabiliyorlar. Yani Viyana'mızda konut modeli de diyelim, dünyaya hani örnek gösteriliyordu ya küçücük bu ülkede, ancak büyüyen nüfus ve artan talep yeni çözümleri gerektiriyor, acilen gerektiriyor efendim. Yine Viyana'mızın güçlü modelinin ve yeni sorunların yanı sıra tabii Viyana'mızın yeşilliği, yeşil şehir efendim. Yeşil şehir ve iklimine de şöyle bir göz atmak lazım, değil mi? Hele ki bu dönemlerde daha bu konuda, iklim konusunda sizlerle konuşacağımız çok ama çok şeyler var. Viyana'nın en büyük avantajlarından biri efendim doğayla iç içe olması, öyle değil mi? Yani etrafımıza baktığımızda hemen Wienerwald var, yine Prater var ya da Donauinsel'i var. Ve oldukça güzel parklar ve yeşil alanlarıyla gerçekten Viyana'mız yeşil bir şehir. Fakat diyoruz burada da ancak. Diyeceksiniz ki Filiz böyle yapmazdı ama doğruyu da konuşmak lazım. Hani eğri otur doğru konuş derler ya. Fakat iklim değişikliği şehirleri de etkiliyor efendim. Yani sıcak yaz günleri artıyor. Şehir merkezlerinde ısı adası etkisi oluşturuyor, değil mi? Daha fazla gölge alan ve ağaç ihtiyacı ortaya çıkıyor. Viyana'mız son yıllarda ağaçlandırma, bisiklet yolları, enerji dönüşümü gibi alanlara gerçekten iyi yatırımlar yapıyorlar. Biz de onlara bu alanlarda yaptıkları yatırımlarla gerçekten takdir ediyoruz. Ve memnuniyetimizi de her zaman dile getiriyoruz tabii ki. Ve Viyana'mız yine derken yaşlanan nüfusu da göz ardı etmiyoruz efendim. Herkes, bizler de dahil olmak üzere, yaşlanan nüfusa doğru ilerlerken ve bu alandaki yapılan sosyal hizmetlerden de biraz bahsetmek istiyoruz. Avrupa'nın biliyorsunuz yine birçok şehri gibi, aslında biz bugün ülke değil şehir konuşuyoruz, farkındaysanız, altında çizeyim, Viyana diyorum, yaşadığımız şehir Viyana'dan sohbet ederek devam etmek istiyorum. Ve Avrupa'nın birçok şehri dedim ya, yani birçok şehri gibi Viyana'nın da önemli konulardan biri nüfusun yaşlanması. Şimdi duyar gibiyim, nasıl yani, ha, ne demek yani derken efendim, sorular şöyle diyelim, yaşlı bakım hizmetleri nasıl geliştirilecek diye düşünüyoruz. Bu kadar yaşlı sayısı artarken yaşlı bakım hizmetleri ön plana çıkıyor ve nasıl geliştirilecek? Yapılan çalışmalar var yıllardan beri. Sayı rakamlarına bakıldığı zaman bu rakamlar bazı soruları sormamızın gerektiğini bizlere gösteriyor. Yani sağlık sisteminde çalışan ihtiyacı nasıl karşılayacaklar?
az olduğunu biliyoruz. Dışarıdan fazlasıyla bu alana eleman alındığını da biliyoruz. Ve yine soruyoruz, yaşlı insanların şehir hayatına katılımı nasıl desteklenecek? Çok önemli konulardan bir tanesi. Biz de vatandaş olarak bunları sormamız gerekir diye düşünüyorum.

Viyana'mız. Dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri gözüküyor. Öyle diyorlar. Öyle de sıralamada yer alıyor. Peki bugün hangi sorunlarla karşı karşıya diye biraz oturduk. Sizlerle bu konuda sohbet etmeye

Evet, Viyana'mızın sorunlarına dair konut üzerine konuştuk. Dedik ki konut dediğimiz zaman yeni konut ihtiyaçları gitgide artıyor. Kiralar özellikle özel piyasada yükseliyor. Gençlerimiz dedik değil mi ve yeni gelenler dedik uygun ev bulmakta zorlanabiliyorlar efendim. Aynı zamanda yeşil ve harika yeşil bir şehir olduğunu ve ikliminden de bahsettik ve son yıllarda ağaçlandırma, bisiklet yolları, enerji dönüşümü gibi alanlarda yatırım yapıldığını ilettik. Bu da bir artısıydı. Yapılmaya da devam edilmesi gerektiğini de ön plana koyduk. Sonra yaşlanan nüfus ve sosyal hizmetler dedik değil mi? Yaşlı bakım hizmetleri nasıl geliştiriliyor diye merak ediyoruz. Bu konuda sorularımız var, araştırmalarımız olacak. İleriki yayınlarda da bu konuyla alakalı tabii ki daha derin, daha geniş sözler. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Burada yine birlikte sohbet edeceğiz. Sağlık sisteminde çalışan ihtiyacı nasıl karşılanacak? Halen bir açık var dedik. Ve yaşlı insanların şehir hayatına katılımı özellikle bizler için, Adavapuru FM için nasıl destekleniyor diye de inceliyoruz, bakıyoruz, bekliyoruz. Bunun arkasında efendim devam edersek Viyana tarihi boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası oldu biliyorsunuz. Ve bu konuda böyle baktığımızda göçme kültürlü şehir yaşamı olduğunu, avantajları derseniz tabii ki farklı diller var, farklı kültürler var, uluslararası bir yaşam. Uluslararası bir yaşam diye diyorum ben daima. Bunlar da bize kattığı avantajlar. Ancak gene geldi. İntegrasyon, eğitim, dil öğrenimi, sosyal uyum, her büyük şehir gibi. Bence bunların aslında cümle olarak yapısını da bir açıklayıp daha detaylı konuşmamız lazım da. Viyana'nın da üzerinde bu konularda halen çalıştığı konular. Bu konuları da ileriki zamanlarda daha farklı cepheden, pencereden masaya yatırıp konuşmayı düşünüyoruz. Yani buralarda da sorunlar var demeye getirdim. Ve son yıllarda efendim Avrupa genelinde olduğu gibi Viyana'da da gıda fiyatları, enerji giderleri, kira maliyetleri vatandaşların bütçesini fazlasıyla etkiliyor. Öncelikle düşük ve orta gelirli aileler için yaşam kalitesini korumak oldukça önemli bir tartışma konusu olmuş.

Her şeye rağmen efendim yine söylüyoruz. Viyana hala dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Bizlere bunun arkasında güçlü dedik ya, yani yapılan araştırmalarda sıralamada güçlü toplum taşıma, sosyal konut hizmeti, güvenlik, kültür ve yeşil alanlar bulunmakta. Ancak her yaşayan şehir gibi Viyana'da yeni sorunlarla karşı karşıya efendim. Artan yaşam maliyetleri, konut ihtiyaçları dediğimiz gibi iklim değişikliği ve sosyal uyum. Sosyal uyum derken aslında şu an içini açmak istemiyorum. Hiç içinden çıkamayız ama bu konuları ileriki yayınlarımızda masaya yatırıp birlikte sohbet edeceğiz. Önemli olan efendim şehrin bu değişimlere nasıl cevap vereceği. Bizler bunları araştırıyoruz. Yani bunlar için neler yapılıyor? Bunları da sizlerle birlikte burada sohbet niyetiyle, bilgi niyetiyle, biraz da daha dikkatli olma niyetiyle, hayatın içinden akıp giderken, şikayet ederken, yorulurken daha neler bizler için, sizler için, gelecek için, çocuklarımız için daha iyi yapılabilir diye birlikte düşünüyor, birlikte karar almaya çalışacağız.

Efendim, doğru ve iyi olan şeyleri de konuşmadan geçmiyoruz. Tabii sağlık ve sosyal hizmetleri dedik ya, Avusturya'nın sağlık sistemi Avrupa geneline baktığımızda Avrupa'nın güçlü sistemlerinden biri olarak görülüyor. Yani Viyana'mıza baktığımızda hastaneler, uzman doktorlar, sağlık merkezleri, yaşlı ve sosyal destek hizmetleri yaygın. Ne derece zamanlama olarak diyorum ya, ne derece, ne zaman, nasıl hızlı şekilde ulaşıyorsunuz, onlar da ayrı konular ama artıları var. Güvenliğe baktığımız zaman da Viyana genellikle Avrupa'nın güvenli büyük şehirlerinden biri olarak değerlendirilmiş ve değerlendiriliyor. Öncelikle de gece ulaşımının mümkün olması, kamusal alanların kullanımı, düşük şiddet suç oranları, bunları da göz önümüze yatırarak konuşalım, unutmayalım. Evet, bunların hepsi yaşam kalitesine katkı elbette ki sağlıyor.

Efendim, bana sorsanız Viyana'nın en çok ya da ne kadar mutlu yaşıyorsunuz diye. Efendim, ben kültür ve yaşam tarzını gerçekten çok takdir ediyorum ve severek yaşıyorum. Viyana'nın büyük bir avantajı da kültür zenginliği, öyle değil mi? Opera, klasik müzik, tiyatro, müzeler, sergiler, kafeler ve o yeşil, yemyeşil şehir. Şehrin günlük hayatının bir parçası. Ve Viyana kahvehane kültürü, kahvehane kültürü. Yani bu kültür bile, kahvehane kültürü bile efendim UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul ediliyor. Bunu da unutmamak lazım, bunu da hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. Aileler ve çocuklar için olanaklar değil mi? Oldukça fazla. Gerçekten bütün yaz boyunca çocuğunuzla aktif bir şekilde bir programa katılacağınız, ücretli ya da ücretsiz, şehrin belediyesinin hazırladığı çok ama çok güzel imkanlar var. Yani öncelikle parklar ve oyun alanları çok güzel, çocuklarınızla değerlendirebileceğiniz. Sonra biraz önce de dedim ya, çocuk programlarının zenginliğine zengin katmışlar bu yaz boyunca, tatil boyunca. Ve eğitim olanakları var. Çocuklara sunulan, ailelere sunulan, çocuklarıyla birlikte eğitim olanakları var. Ve de unutmamamız gereken, söylediğim, dikkatten kaçmaması gereken, sevenler için bisiklet yolları değil mi? Zengin bisiklet yolları ile aile yaşamını gerçekten destekliyor belediyesi Viyana'mızdaki tüm yaşayanların. İşte tam burada da uluslararası sıralamalarda daima Viyana biraz aşağı düşse de yine üst sıralara yükseliyor. Yani Viyana yıllardır çeşitli uluslararası yaşam kalitesi araştırmalarına dahil olduğu için diğer şehirler gibi genellikle bildiğimiz gibi üst sıralarda yer alıyor efendim. Üst sıralarda yer alıyor. Değerlendirmelerde genellikle şu kriterlere bakılıyor dedik ya, biraz önce saydım. Öncelikle benim için sağlık hizmetleri çok çok önemli. İkincisi eğitim efendim. Eğitim çok önemli. Altyapı, sonra biraz önce söyledik değil mi? Güvenliğimiz, güvenlik. Çevre, çevremiz, kültür, ulaşım ve tabii ki hiç vazgeçilmeyecek konut koşulları da çok çok önemli.

0: Evet, Viyana'mıza nokta koyalım isterseniz. Son dakikaları biraz da dünya gündeminden bakarak sizlerle sohbet etmek istiyorum efendim. Dünya gündemi sıcak. Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliği var biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın güvenlik anlayışını değiştirdi tamamıyla. Ve en öne çıkan konular NATO'nun Doğu kanadının güçlendirilmesi ve aynı zamanda gene en öne çıkan konulardan bir tanesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları ve yine öne çıkan konulardan bir tanesi gündemimizde, dünya gündeminde enerji güvenliği. Efendim, savaş sadece cephede değil, artık bunu biliyoruz zaten de çocuklarımız bile onun farkına vardı diye düşünüyorum. Ekonomide, enerjide, göçte ve gıda efendim gıda güvenliği alanlarında da etkisini gösteriyor. Yani Ukrayna Savaşı bize modern dünyada güvenliğin sadece sınırları korumak olmadığını artık enerji, ekonomi ve bilgi güvenliği ile de bağlantılı olduğunu gösteriyor. Tekrar etmek gerekirse bunca savaşların ve özellikle de Ukrayna Savaşı bize modern dünyamızda güvenliğin sadece o ülkenin sınırlarını korumak olmadığını ya da ülkemizin sınırlarının korumak olmadığını, enerji, ekonomi ve bilgi güvenliğiyle de bağlantılı ama çok bağlantılı olduğunu gösteriyor efendim.
1: İçimi yakan delip geçen ateş sensin. Onlar ne bilsin, sana çıksın.

0: Evet, yine genel olarak dünya gündemimize baktığımızda efendim iklim krizi. İklim krizini atlamıyoruz kesinlikle her yayında, her zaman. Bu yaz bildiğiniz gibi Avrupa'nın birçok bölgesinde aşırı sıcaklar, yine orman yangınları ne yazık ki ve su kaynakları üzerindeki baskı gündemde. Yani uzmanlar özellikle Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların ve kuraklığın yangın riskini arttırdığına sürekli dikkat çekiyorlar. Bu durum İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da ve birinci memleketimiz oluşturuyor diyoruz. Türkiye'mizde gibi bu ülkeleri doğrudan ne yazık ki etkiliyor efendim. Hem de nasıl, bu konuları da yine gündeme getirip belki de şimdi, belki de haftaya efendim sizlerle daha derin konuşmaya çalışacağız.
1: Kalsın yerim derinlerinde saklanan.
0: Ve uluslararası siyaset değil mi? Bugünkü dünyada büyük güçler arasındaki ilişkiler her zaman çok önemli. Ve ABD'ye kafamızı çevirdiğimizde güvenlik politikaları, NATO, teknoloji rekabetini görüyoruz. Bu konularda ABD belirleyici. Çin'i atlamıyoruz. Dünya ekonomisinde kendileri büyük oyuncu şu anda ve teknoloji ve ticarette güçlü rakip. Avrupa'ya toparlayaraktan kısa zaman kalmadığı için Avrupa için ne diyebiliriz? Avrupa. Efendim, enerji bağımsızlığı, savunma ve ekonomik rekabet değil mi? Ekonomik rekabet Avrupa'da gözümüzden kaçmıyor. Bu konular gerçekten de bu konuların da yeni bir döneme geçtiği ve dönemi yaşadığını söyleyebiliriz. Yani dünyamızda yaşanan gelişmeler artık birbirinden bağımsız değil efendim. Bu ülkedeki savaş başka bir ülkedeki enerji fiyatlarını çok ama çok hızlı etkiliyor ve etkileyebiliyor, halen de devam ediyor. Ve bir bölgedeki, neden iklim diyoruz? Çünkü bir bölgedeki iklim olayı bütün dünyaya çevre konusunda önemli mesajlar veriyor. Bilgiyle, anlayışla ve de dayanışmayla daha ve daha yaşanabilir bir gelecek mümkün efendim. Bunu söylemeye çalışıyoruz.

0: bir.
1: Yani dünya gündeminde aklıma geldikçe unuttuklarım da eklemek istiyorum izninizle. Dünya gündemi dedik ya, hani Ukrayna Savaşı ve Avrupa Güvenliği diye biraz bir şeyler bahsetmeye çalıştım ama aslında orada unuttuğum konulardan söylemek istediğim, sizlerle paylaşmak istediğim konulardan bir tanesi de, düşünerekten konuşuyorum, gene kısa konuşayım. Ukrayna Savaşı efendim aslında Avrupa'nın güvenlik anlayışını değiştirdi. Farkındasınız değil mi? Yani şu anda belki öne çıkan konular NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi dedik ya, Avrupa'nın ülkelerinin savunma harcamaları dedik, enerji güvenliği dedik. Bu konular ön plana çıkmış durumda ama savaş dedik, gene altını çiziyorum. Savaş sadece cephede değil efendim, artık ekonomi, enerji, göç, gıda güvenliği alanlarında da gerçekten bizi yorasına etkisini göstermiş durumda. Evet, Ukrayna dedik ve memleketimize de şöyle bir son dakikalarda bakmak istiyorum sizlerle. Bu konuda da küçük de olsa sohbet, bilgi alışverişi yapmaya çalışacağız. Öncelikle memleketimizin gündeminde iklim ve doğa olaylarına bakalım isterim ki, Türkiye'de biliyorsunuz yazarlarında önemli konulardan bir tanesi sıcak hava dalgaları. Evet, sıcak hava dalgaları ve özellikle kuraklık ve orman yangını riski. Yani Akdeniz ülkeleri gibi memleketimizde iklim değişikliğinin etkilerini yakından hisseden ülkelerin arasında efendim. Ekonomi ve yaşam maliyetine baktığımız zaman da memleketimizde de vatandaşların günlük hayatında konut fiyatlarının çok hızlı arttığı, kira artışları, yani gıda fiyatlarının artışı, ekonomik koşullar önemli gündem maddeleri olmaya halen de devam ediyor. Ve aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda da üç noktayı burada da tekrar toparlayabilirim. Avrupa Birliği ve ilişkiler diyebiliriz. İkinci olarak Suriye ve Orta Doğu gelişmelerine bakmamız gerektiğini görüyorum. Bu alanlarda da bayağı gündem konuları var ve enerji politikaları efendim. Bu açılardan bölgesel olarak önemli bir ülke konumunda olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Bu konuları da inşallah ileriki zamanlarda belki sizler hani merak edip araştırırsınız ama yine de yayın konularımızın içerikliği olacaktır.

Evet, bütün bu konuştuklarımın özetini yine çıkartmak istesem efendim şöyle derdim. Bugünün dünyasında, yaşadığımız bu dünyada 3 tane büyük başlık dikkat çekiyor derdim. Söyledik biliyorsunuz, siz de oradan duyuyorum. Ukrayna Savaşı Avrupa güvenliğini yeniden şekillendiriyor. İkincisi, iklim değişikliği aşırı hava olaylarıyla kendini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Ve uluslararası siyasette ise ABD, Avrupa, Çin ve diğer güçler arasında yeni dengeler oluşuyor derdik, değil mi? Dünya artık birbirinden kopuk değil. Değil. Bir bölgede yaşanan gelişme bütün hepimizi, bütün dünyayı etkileyebiliyor efendim.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: My name is Blanche Wendibekonye. I am 12 years old. What I know about human rights is that human rights are those things that you own and you deserve them.
2: Für mich ist das lediglich, wer ich bin, was mich ausmacht. Etwas Unveränderliches.
3: Der Kampf gegen das Auseinanderdividieren von Menschen.
4: So I had this tradition, let's say, of supporting democracy in my family.
5: Immer um gesellschaftlich wirksam zu sein gegangen in den Dingen, die ich getan habe.
6: Jeder Mensch bringt einzigartige Erfahrungen, Perspektiven und Talente mit sich. So viele kluge und berührende Gedanken.
7: A Cup of Care. Über das Füreinander sorgen.
8: Zu hören jeden vierten Sonntag im Monat um 10 Uhr. Nur bei Radio Orange 94.0.
9: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
10: 11 Uhr.
11: Wake up Orange.
10: 12 Uhr.
12: Blues Time von Norbert Egger. Immer zu hören am vierten Samstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in Radio Orange 94.0.
10: 13 Uhr.
13: Medusa.
10: Airlines. 14 Uhr.
14: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.